ayoy. Müşterane götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdene eli fenani gerdene kaza epoze peçüke fenani nükredü keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven gesere memkane sore spine minane fincane peyfurine. Mina seveci seve khalatine çen sale kabı gice sere penanı daray. Tırra ve kol ezere hurbu kutu peşyan şare ve hamay. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermay. Sed yek saat emrim ve çenti.

0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanım. Kırım da sakın kapışacak o sizi. Bela kadar hapçay hoş bu kirli de çirki. Haydi kırım haydi.
2: La bela kirli rani ma hapçay. Kalisi ve gama gama.
3: La ya kirli bile. Çayli adına. Gher çayli adkum. Ente zuka. Şuf şnur.

Dişlerine götümere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdeni eli fenani gerdeni kaza epoze peçüke fenani nükredü keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçi fenani hemra kalama eti serbü keve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve kalatine çen sale kabı gice seri penanı darayı. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamayı. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermayı. Sed yek sal emrim ve çenti.

ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş soru dera min.

Gelen azim malim harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malim harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malim harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malim harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malim harap.

Eren ezim malım harap. Ey dilbera gerden zucac, ve nazika misle zucac. Kamet ji reyhana kraç, ve eren ezim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar. Deş kendine girin batal, ve eren ezim malım harap. Ey dilberi, vey dilberi, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veran ezim malım harap.

0: Rouge, l'enfant rouge. Mon donne.
1: Devam et!
2: Çekip o konuş oğlum.
3: Baba lan önce müstahmişlerim.

İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, ve nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, ve İran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, ve nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, ve İran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, ve nazika dile hijar, deş kendine girin batal, ve İran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, ve İran azim malım harap.

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuysun deramın.

ve mağmur heçama. Bakın ya dediler işaret edesler, kütümeleri dersim acelin, cümelesim acorin. Mediş şehirleri bize vererek kamerun üstünü yeke kurmaca, yeke aceme yeke. Ezan-ı sülasi bir açımın ucam yandan şeydi Türkiye mi diye kefen zira ve çabı gülle biz mi teyli çapın verece porke jenam kandile. Gerdemler acı da kondarayan tabi çartil ya bilir misin aşka faizi bir vermir antara değerdir vazı ve adı fırı kemin eve seyhavi dina barış gülya. Mesel kadar tavan dedi ki Rami Şan'ı gildi ve Levi Şekir'in yanına ve Ahmet'i ile terzeydi hakimi. Şemli edi Arabi halukat dedi geldin ya kapkap geber kuhara le kerem kim geli yabani okun o çıkavurin. Mücid ve tereddüt tereddüt bağırır kuvvet yapşamın akhiyalı kımakin rüke vaydil. Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil. Akhle, arabe, misurra, sümeyi, rabine, bayi, kurul, bayi, şer, kurul, bayi, garbi, çöpür, rasme, teyikimine. Aziz-i şümini cemiyen, gazi-i acem, emidiye, kapın, zira ve çöpün, zireyce, porkeşi, nab, kandile, gerden, zire. پنانی دکتوره کی دولت جوی داده یا چنده کی دستانه کت یا خیال و خما کدر مره قادر ده کل آتر لجمه به ظالمه تونو زانی که لو بیسمین یه فریدی را بیشمینه کار کار جه دلمه لمه حق سالمه تمامه ده هیسی رو عبداله لدر ایمانه باویسته مگه لو بیسمین یه منه دسته خوابی ده ناورش کلیا بسر خدا توانه ده کم رامیشانه گلده میگونی یا ناغه وحمدی لدر ده ده حاکمی شمنه داره بیله کرم کم لی عربی نزان مشید به ترز و ترز باقی را گودیم شمد خیال و اسمین یم درد کل بخیال و جید خمه وی دل آخ وی دل دل وی دل

evin adilimin, Ronia çavimin. Min biriya tekinle, kes kuş soru deramın.

Gelen azim malem harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malem harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malem harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malem harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malem harap.